Görüştük ne çetin, ayrıldık ayrıldık ne son. Hardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musan? Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim. Elvida o günler,

vefasız dünyada. Görüştük ne çetin, ayrıldık, ayrıldık ne asan. Ardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musan? Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.

0: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

yoksam senindi. Dilleri çin çinidim, uçan göğerçinidim. Tekçe

naxış, dünyamıza bir baxış. Dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan səndir. Arzularda bir naxış, dünyamıza bir baxış. Dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan sən.